iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosa ne ki bacaya. Ekti acele ama.